Günaydın, günaydın değerli Radyo Metropolitan dinleyenleri, radyolarınızın başına hoş geldiniz. Saatlerimiz saat 9'u 5 geçiyor ve saat 9'da 11 arasında en güzel şarkılar, en güzel konular ve tabii ki sizlerin istek şarkılarına yer vereceğiz. Evet, radyolarınızın başına hoş geldiniz efendim. Evet, Hamburg şehri yavaş yavaş uyanıyor. Kimi daha yataktan çıkamadı, kimi ilk çayını koydu bile. Kimi de çoktan trafiğin içine, nerede bu yollar diye söyleniyor. Evet, bizler buradayız. Mikrofonlarımızın başındayız. Kahvemiz hazır. Evet. Sesimizde kulaklarınızdayız ve radyolarınızdayız. Evet, dışarıya baktığımızda aydınlık, hava güzel. Gerçekten güneşli, güzel bir hava. Hafif bir serinlik olsa da güneşli bir güne uyandık. Harika. Evet, takvimlerimiz yeni bir günü gösteriyor. Yani bahane yok. Bugün surat asmak yasak. En azından bu şarkı bitene kadar. Evet, kahvelerinizi alın ve sırtınızı yaslayın. En güzel şarkılar için bizlere yazın lütfen. 43 25 0 46 numarasından bizleri arayabilir. Ya da WhatsApp numaramız 0177 837 47 74, 0177 837 47 74 numarasından bizlere yazabilirsiniz. Radyo Metropol'desiniz. Mikrofonda ben Mustafa Dolaş. Almanya'nın en çok dinlenen radyosu Radyo Metropol'desiniz.

Evet, radyosunu yeni açanlar için yeniden günaydın efendim. Radyonunuzun başına hoş geldiniz. Evet, kimin nerede ve nasıl bizleri dinlediğini anlayabilmemiz için lütfen bizlere yazın. 077 837 47 74 WhatsApp numaramız 077 837 47 74 numarasından bizlere yazabilirsiniz. Evet, neredesiniz ve neler yapıyorsunuz? Kahvenizi nasıl içiyorsunuz? Ve tabii ki bizler burada mikrofonlarımızın başında siz kocaman ailemize en güzel şarkıları ve tabii ki en güzel anonsları yapmaya çalışıyoruz. Lütfen kimler nerede bizleri dinliyor? Bizlere yazarsanız seviniriz. Radyo Metropol'desiniz. Almanya'nın en çok dinlenen radyosu. Radyo Metropol'de mikrofonda ben Mustafa.

0: Evet efendim, Feridon Düzağaç'la devam ediyoruz. Özgür Bey bize günaydınlar yazmış. İyi yayınlar dilemiş. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Bizler de sizlere harika bir pazar günü diliyoruz Özgür Bey. Evet, Hamburg Pinneberg'ten bizlere yazmış. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Ve Feridun Düzağaç'tan bir şarkı rica ediyorum diye yazmış kendisine. Feridun Düzağaç'ın en çok dinlenen şarkılarından birini gönderiyoruz. Alev Alev. Evet, Alev Alev şarkısı Özgür Bey ve bütün sevdikleri için kulaklarınızda.
1: Buzlarım çözülüyor aşka, kardım düşüyor tutamıyorum.

Evet, radyosunu yeni açanlar için yeniden günaydın efendim. Radyolarınızın başına hoş geldiniz. Evet, bugün internetle alakalı herhangi bir sıkıntı yok bu bölgede ve gayet net anlaşılır bir dille, net bir ses tonuyla yayınımızı devam ettiriyoruz. Değerli Sevim Taran ablamız bizlere yazmış. Demiş ki günaydın sevgili Mustafa'cığım, sevgili Elif'ciğim. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Güneşli bir Hamburg sabahından herkese güzel bir gün diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz değerli Sevim Taran ablamıza. Aynı zamanda değerli Sevgi Alay ablamız bizlere yazmış. İyi yayınlar diliyorum canlarım demiş. Çok çok teşekkür ediyoruz değerli Sevgi Alay ablamız. Almanya'nın en çok dinlenen radyosu Radyo Metropol'desiniz. Mikrofonlarınıza ben Mustafa Dolaş.

Evet, saatlerimiz 9.28'i göstermekte. Tabii ki kimimiz daha hala alarmı erteliyor. Kimimiz ilk otobüste, kimimiz mutfakta ekmeği kızartıyor. Ve nerede olursak olalım, hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz. Evet, bakın sizlere bir sır vereyim. Bugün mükemmel olmak zorunda değiliz. Her şeye yetişmek zorunda değiliz. Sadece iyi başlayalım, güne yeter. Perdeyi açalım, camı aralayalım ve derin bir nefes alalım. İşte günün en zor kısmını hallettik bile. Dolayısıyla da hep denir ya, güne nasıl başarsanız öyle gider diye. Evet, şimdi sıra sizde. Bize bir günaydın mesajı gönderebilirsiniz. Ve bizleri nereden dinliyorsunuz lütfen yazarsanız mutlu oluruz. Radyo Metropol'desiniz.

Evet efendim, istek şarkılara başladık. Değerli Gülşah Hanım bizlere yazmış, iyi yayınlar dilemiş. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Gülşah Hanım, Mustafa Sandal'ın en son şarkısı demiş. Geliversen şarkısını çalar mısınız demiş. Gayet tabii ki Gülşah Hanım. Mustafa Sandal, Gülşah Hanım ve bütün sevdikleri için söylüyor.

Evet, sıradaki istek şarkımız değerli Sevgi Alay ablamız için. Yine aylardan Kasım şarkısını mümkünse benim için çalarsanız mutlu olurum demiş Kaya. Tabii ki Sevgi ablacığım. Yine aylardan Kasım Tuval'den geliyor. Gerçekten harika okumuş. Çok anlamlı, çok güzel bir şarkı. Aynı zamanda değerli Refahattin abimize de buradan sevgilerimizi ve selamlarımızı gönderelim.

bekleyelim. Evet, sıradaki şarkımız Buray'dan geliyor. Tabii ki bu şarkı nereye gidiyor? Bu şarkı Lübeck'e gidiyor. Sevgili Sema Demirşener bizlere yazmış. Günaydın muhteşem Metropol ekibi ve sevgili dinleyiciler demiş. Buradan günaydınlar demiş. Sen sevdam mısını çalarsanız sevinirim. Herkese güzel bir pazar günü diliyorum. Güneşli bir Lübeck sabahından demiş. Çok çok teşekkür ediyoruz sevgili Sema Demirşener'e ve tabii ki bütün ailesine. Evet Buray, sen sevdamısın yarim. Kulaklarınızda.

Evet, sıradaki şarkımız değerli hocamız Mehmet Özkaya'dan geliyor. Bu güzel şarkı kime gidiyor? Tabii ki değerli Sevim Taran ablamıza gidiyor. Sevim Taran ablamız, sevgili canlarım demiş Mehmet Özkaya'dan, can suyum. Ne bir çiçek koparmıştım, ne bir kalpte yer almıştım. Şarkısını benim ve tüm dinleyicilerimiz adına çalarsanız çok memnun olurum demiş. Gayet tabii ki değerli Sevim Taran ablamız, Mehmet hocamız sizin için ve bütün sevdikleriniz için söylüyor. Can suyum.

Sıradaki istek şarkımız değerli Vecdi Öniş abimiz için gidiyor. Uzun bir aradan sonra Vecdi abi de bizlere yazmış. Böyle güneşli ve harika bir havada Büsum'dan herkese selamlar, sevgiler ve her zamanki gibi güzel yayınlar demiş. Mustafa kardeşim demiş. Şu anda Büsum sahilinde kulağımız sizlerde. Mustafa kardeşim bugün benim için aynı masalda Nihavent adlı şarkıyı çalarsan çok memnun olurum demiş. Torunlarla güzel bir gün burada demiş. Evet, torunlarınla birlikte güzel harika bir pazar günü diliyoruz Vecdi abi. Tabii ki hava güneşli, eminim ki deniz kenarında da muhteşem bir manzara vardır. Evet, Vecdi Öniş abimize ve torunlarına buradan harika güzel bir gün dileyelim kendilerine. Bu güzel şarkı sizler için.

Evet efendim, sıradaki şarkımız Birsen Hanım için gidiyor. Birsen Hanım bizlere yazmış, günaydınlar Radyo Metropol ekibi demiş. Herkese güzel bir pazar günü diliyorum demiş. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Evet Birsen Hanım ve sevdikleri için Semih Cenk kulaklarınızda. Vur Beni tabii ki bu Cengiz İmre'nin unutulmaz eserlerinden biri ama Semih Cenk de harika yorumlamış. Radyo Metropol'desiniz. Mikrofonda ben Mustafa Dolaş.

Evet, sıradaki şarkımız Firuze. Sezen Aksu'nun efsane, unutulmayan en güzel şarkılarından biri. Değerli Ayla Tosun Hanım bizlere yazmış. Günaydınlar arkadaşlar. Keyifli bir pazar günü dilerim sevgili Elifciğim ve Mustafa Bey kardeşim. İsviçre'ye Sezen Aksu'dan Firuze ya da Ah İstanbul olabilir demiş. Firuze'yi hazırladım ben. Doktor Süheyla Hanım'ın bugün doğum günüymüş. Onu demiş tüm yürekten kutluyorum. Can dostlarıma sevgiler ve selamlar buradan demiş. Size de iyi yayınlar. Vallahi gümbür gümbür yine demiş. Teşekkürler. Rica ederiz Ayla Hanım. Evet, doktorumuz Süheyla Hanım'a bizler de harika yeni yaşlar, yeni yıllar diliyoruz. Her şeyin gönlünce olacağı nice nice doğum günleri olsun. Firuze değerli Ayla Tosun Hanım'ın isteği üzerine Doktor Süheyla Hanım için gidiyor.

Evet, bu arada bir sağlıkla alakalı bir haber var. Onu da ben okumadan geçmek istemedim. Almanya'da 11 milyon euroluk sağlık vurgunu iddiası. Evet, diyor ki Türk çift tutuklandı diyor. Ve tabii ki nedene gelince Almanya'da evde yoğun bakım hizmetleri üzerinden sağlık sigortalarının yaklaşık 11 milyon euro zarara uğratıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada Türk vatandaşı Zeynep C. ve eşi tutuklandı. Ve yanı sıra 13 şüphelinin bulunduğu soruşturma kapsamında 31 ev ve iş yerlerine baskın düzenlenirken 5.9 milyon euro değerindeki mal varlıklarına el konuldu. Ve tabii ki yanı sıra Maybach, Mercedes, AMG ve Lamborghini gibi ultra lüks araçların yanı sıra nakit para, altın, mücevher ve saatler de tedbir altına alındı. Evet, savcılık bazı bakım hizmetlerinin hiç verilmediği halde faturalandırıldığını, bazılarının ise eksik veya yeterli mesleki niteliği olmayan personelle sunulduğunu açıkladı. Baskınlarda ayrıca silah, mühimmat, uyuşturucu ve anabolik maddeler de bulundu. Evet, bu haberi okumuşken tabii ki geçmişte aslında buna yakın şeyler başımıza da geldi. Değerli eşim Sayın Elif Ergün'ün annesi, sevgili rahmetli Fadime annemiz hastayken tabii ki günlük ilacını vermek için gelen arkadaşların, tabii ki Alman değil bunlar ve bunların yeteri derecede o sağlık bilgilerine sahip olmadıklarını, yani düşünün ki ilacı verirken hangi şırıngayı kullanacağını bilmiyor ve tabii serumu değiştirirken hangi hortumu takacağını bilmiyor ve maalesef ki yarım yamalak yetiştirilen birçoğu personel sırf tabii ki o sağlık sigortalarından paraları koparmak için elemanların yeteri derecede eğitilmemesi ve tabii ki eksik personele ve eksik evrakta yapılan işlerin tabii ki sonucu da bu şekilde. Ve tabii ki tam üzerine de dolayısıyla Yıldız Tilbe'nin bu güzel şarkısı da denk geldi. Yürü anca gidersin. Sonuçta hani bu yalan yanlış yapılan evraki boyut olsun veya diğer sağlık hizmetleri olsun, er ya da geç tabii ki ortaya çıkacaktır ve çıktı da Yıldız Tilbe'de tam üstüne denk geldi. Yürü anca gidersin.

Evet değerli Radyo Metropol dinleyenleri, sıradaki şarkımız değerli Belma Hanım için geliyor. Belma Hanım bizlere yazmış. Günaydınlar Radyo Metropol, Mustafa Bey ve Elif Hanım ve tabii ki tüm dinleyiciler demiş. Hepinize güzel ve keyifli bir pazar günü dilerken Beyi Aksoy'dan bir garip yolcuyum hayat yolunda armağan etmek istiyorum. Tüm arkadaşlarıma gelsin demiş bu eser. Çok teşekkür ediyoruz değerli Belma Hanım. Bizler de sizlere harika bir pazar günü diliyoruz. Evet, sizlerin isteği üzerine Beyi Aksoy kulaklarınıza.

Evet, sıradaki şarkımız Ah O 70'li Yıllar. Hanover'den Gökhan Bey bizlere yazmış. Günaydın, iyi yayınlar demiş. Radyo Metropol ekibi demiş. Ve kendisine çok çok teşekkür ediyoruz Gökhan Bey'e. Bizler de kendilerine buradan sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz Hanover'e. Harika bir pazar günü olsun. Evet, sizlerin isteği üzerine Gökhan Bey, Ah O 70'li Yıllar kulaklarınızda.

Evet değerli Radyo Metropol dinleyenleri, sıradaki şarkımız yine Salih'den yürüyor. Kalbim tatilde. Tabii ki bu şarkı olduğunda nereye gidiyor? Tatilde olanlara gidiyor. Evet değerli dostum, değerli kardeşim Fecri Akif Albay bizlere yazmış. Hem de uzunca bir mesaj, tabii ki onun tamamını okumak istiyorum. Evet sevgili Elifciğim, canım dostum Mustafa ve sevgili Metropol dinleyicileri. Bu güzel pazar sabahında sizleri dinlemek, sesinizi duymak ve güne sizinle birlikte başlamak bizlere gerçekten büyük bir mutluluk veriyor. Antalya'dan Atatürk'ümüzün de ifade ettiği gibi cennet bir köşeden sizlere gönülden selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Güzel Antalya'mızdan sıcacık bir merhaba olsun sizlere. Efendim çok kıskanmıyoruz. Burada da hava çok sıcak olmasa da fena da değil, ne diyelim. Evet inşallah bugün sizler için de çok güzel, neşeli, keyifli ve bereketli bir yayın olur demiş. Çok çok teşekkür ediyorum değerli kardeşim. Biz burada dostlarımız Levent, Makbule ve Mukadder ile birlikte güzel bir pazar kahvaltısındayız. Soframızda dostluk, sohbetimizde neşe var demiş. İnşallah bir gün de sizlerle beraber burada olur. Hepimizin sizlere ayrı ayrı çok selamı, sevgisi var. Siz de bu güzel pazar sabahının tadını çıkarın. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlulukla nice güzel günler yaşayın. Bütün dinleyen dostlarımıza Antalya'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar ve saygılar gönderiyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki sesiniz evlerimize, gönüllerimize ulaşıyor. Kendinize çok iyi bakın, yüreğinizden, sevgi yüzünüzden tebessüm hiç eksik olmasın. Antalya'dan kocaman sevgiler, hepinize sımsıcak selamlar demiş. Evet başta değerli dostum, değerli kardeşim Fecri Akif Albay ve tabii ki değerli eşi Gülden Hanım. Aynı zamanda Makbule Hanım, Mukadder Hanım ve Levent Bey, bizler de buradan Hamburg'dan selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Efendim her şeyin gönlünüze olacağı harika bir gün olsun, harika bir tatil olsun. Ve tabii ki bizler tatillerimizi yaptık geldik ama yine de tabii ki sizler için kalbim tatilde geliyor. Antalya'mıza, güzel Antalya'mıza buradan kucak dolusu selamlar, sevgiler olsun Hamburg'dan.

Evet, buradan Antalya'ya tekrardan yine selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Dediğim gibi değerli can dostum Fecri Akif Albay'a, değerli eşi Gülden Hanım ve tabii ki oradaki bütün arkadaşlara ve dostlara selamlar, sevgiler olsun. Tabii ki radyomuzun linkini o arkadaşlara da eğer ki verebilirseniz, bizim radyo günlerimizi zaten paylaşıyoruz, onlara gruba da ekleyebilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz şimdiden.

Kulaklarınızdaki şarkı Emel Sayın'ın en güzel şarkılarından biri Gözler Kalbin Aynasıdır. Avusturya Viyen'den Hatice Hanım bizlere yazmış. Günaydınlar Radyo Metropol ekibi demiş. Harika bir yayın devam ediyor demiş. Rica etsem Emel Sayın'dan bana bir şarkı gönderebilir misiniz demiş. Tabii ki Hatice Hanım. Emel Sayın'ın en güzel şarkılarından biri Gözler Kalbin Aynasıdır. Aynı zamanda buradan Avusturya Viyen'e de selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderelim. Almanya'nın en çok dinlenen radyosu Radyo Metropol'desiniz. Mikrofonlarınıza ben Mustafa Dolaş.

Evet, bu güzel Antalya şarkısı Goran Karan ve Nükhet Duru'nun düeti. Antalya'daki değerli dostlarımız orada radyolarının başında bizleri dinlemekte. Tabii ki bir Antalya şarkısı göndermesek olmazdı. Evet, bu güzel Antalya şarkısı hepiniz için gelsin değerli dostlar.

Evet, dinleyicilerimizden Ceren Hanım bizlere yazmış. Günaydınlar. Radyo Metropol ekibi demiş, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz Ceren Hanım. Ceren Hanım'ın isteği Tarkan'la sevmekten kim usanır? Ve aynı zamanda bize iyi yayınlar dileyen değerli Ali Bey, Jale Hanım, Mahmut Bey, Gamze Hanım, Yücel Bey, Hayati Bey, Birsen Hanım ve Güşe Hanım'a çok çok teşekkür ediyoruz. Sizlere harika bir gün diliyoruz. Evet, sevmekten kim usanır Tarkan, Ceren Hanım ve bütün sevdikleri için kulaklarınızda.

Evet, sıradaki istek şarkımız Ahmet Bey'in isteği üzerine. Ahmet Bey bize İstanbul'dan yazıyor. Şu an İstanbul'da radyosunun başında bizleri dinliyor. Aynı zamanda iyi yayınlar dilemiş. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Ve Serkan Kaya'dan Tarifi Zor şarkısını rica etmiş. Tabii ki Ahmet Bey. Serkan Kaya, Tarifi Zor, Ahmet Bey ve bütün sevdikleri için kulaklarınıza. Almanya'nın en çok dinlenen radyosu Radyo Metropol'de, mikrofonda ben Mustafa Dolaş'a birliktesiniz.

Değerli Radyo Metropol dinleyenler, evet, sıradaki bu güzel şarkı Suat Sancar'dan geliyor. Suat Sancar gerçekten muhteşem yorumuyla, şahane sesiyle 11. ayın 1'inde Lübeck'te yapacağımız konserdeki konuk sanatçı olarak İngiltere'den gelecek. İngiltere, Londra'da yaşayan ve orada da çok geniş kapsamlı Türk müziğini unutturmamak adına gençleri aşılayan ve orada aynı zamanda tabii ki korolar çalıştıran ve gerçekten orada özellikle Türk müziği için çok ciddi emek veren Suat Sancar'a kendi adıma çok çok teşekkür ediyorum. 11. ayın 1'inde Lübeck'teki konserimize lütfen not alın, hemen not kitapçığınıza. Dolayısıyla tabii ki bütün müzikseverleri bekliyoruz. En yakın sürede tabii ki önümüzdeki hafta içerisinde biletlere nereden ulaşabileceğinize alakalı bilgileri vereceğiz. Şayet ki bu konuda bilgi almak isterseniz tabii ki 0176-201-57-628 0176-201-57-628 numarasından konser ve konser biletleriyle alakalı bilgi alabilirsiniz. Değerli Suat Sancar, Gönül şarkısıyla

Evet değerli Radyo Metropol dinleyenleri, sıradaki şarkımız değerli İknur kardeşim bizlere yazmış. Sevgili Elif ve Mustafa, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Güzel ailem ve Türkiye'den gelen biricik kuzenim Doktor Hatice Çelimli Çabadak için hareketli güzel bir şarkı çalarsanız çok memnun olurum demiş. Evet değerli İknur kardeşim, değerli eşin Savaş kardeşime de buradan selamlar olsun. Misafirimiz hoş gelmiş Hatice Hanım, hoş geldiniz ve tabii ki... İsteğiniz üzerine hareketli bir şarkı olsun istediniz. Hele bakın kim gelmiş. Bence de uyacaktır. Misafirimiz hoş gelmiş Hamburg'umuza.

Evet değerli Radyo Metropol dinleyenleri, bugünlük de bize ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna geldik. Saat 9-11 arasında en güzel şarkılar, tabii ki sizlerin istek şarkılarını ve tabii ki güzel konulara değinmeye çalıştım. Evet bizler yarın saat 8-10 arasında yine burada mikrofonlarımızın başında olacağız. Tabii ki siz değerli dinleyenlerimizi de radyolarımızın başına bekliyoruz. Değerli kardeşim İlknur hareketli şarkıyı ister de göndermez miyiz? Bu güzel hareketli şarkıyla kapatıyoruz yayınımızı. Yarın saat 8-10 arasında görüşene dek kendinize iyi bakın. Ve tabii ki Radyo Metropol'de kalın. Almanya'nın en çok dinlenen radyosu Radyo Metropol'de, mikrofonda ben Mustafa Dolaş'la birlikteydiniz. Hoşçakalın efendim. Harika bir pazar günü olsun hepinize.